0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
0: Şarkının adı direkt. Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara.

gelecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek, kim bilecek? Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek, kim bilecek?

ama sana kim görecek, kim bilecek? Hadi canım korkma sana, kim görecek, kim

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde. Şimdi radyo sahilde. Radyo sahil.
1: Elim kalbinde, bu ne güzel bir hız.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilirim.

bu aşk göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak iple.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

mısın aç meleciğini? Bilemedim sevginim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam.
1: Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
1: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ara İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
0: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
1: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler Gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
0: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
1: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
0: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Alfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Anne, sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
2: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
1: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
2: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style İslams.
1: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
2: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
1: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
2: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesinin en güçlü sesi, Radyo Sahil.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Mutfağınızda yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizimle, görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540-164-5522.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 6969.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Enkazın dolu sağda solda, isyana sebepsin her kulda. Kimi komadın yarı yolda, seninle yol yürünmez dünya. Kevser dedin gösterip nehri, boyayıp süsledin her şehri. Şerbet içinde sundun zehri, seninle yol yürünmez dünya. Komedi, drama hep sende, kimler oynamadı sahnende? Zerre ciddiyetin yok bende, seninle yol yürünmez dünya. Hangi goncayı kurutmadın? Hep söz verdin ama tutmadın. Sen

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Saat başa inadı bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel çek. Bizzade mobese hep ozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres Kazım Dirik Mahallesi Barbaros Caddesi numara 20B Ali Ağa İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
3: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
4: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
3: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler Gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
3: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
4: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
3: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: de sol yanım senin peşinde.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554-130-0199.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo!
2: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi
6: radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor. Her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, İyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
4: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
3: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
4: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
3: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
4: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
3: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
4: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
5: Bir
4: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Aliağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
0: hayat bayram olsa. Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: Alfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sen, ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum.

sen, ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ardından. Kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm.

0: Willkommen.
1: Reklam.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna.
0: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sizi canınızdan çok seven insanları kırmaya devam edin. Ama unutmayın ki Yılmaz Güney'in dediği gibi bir gün sevilmediğiniz bir yürekte kim olduğuya gideceksiniz.
2: Ölmeden aşklara bakıp yara.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
3: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
2: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
3: Anne demek koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
2: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
3: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
2: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
3: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
4: Şehrin
1: gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
4: Radyo!
5: Art arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
6: Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
2: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ara İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
1: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
2: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
1: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
2: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
1: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
2: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
4: Radyo
5: Sahil.
6: Yolları

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
0: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
1: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Aliağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
0: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
1: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
0: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Aliağa Radikal VIP Kurs.
1: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
0: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
2: Şey,
0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B, Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti.
6: Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis

0: İletişim 0540 164 55 22.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Radyo Sahil.

0: Ragıp Bey. Lütfen oturun.
1: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
3: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
3: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
2: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
3: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
2: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
3: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran. Çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Seni hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan belki sonu hazırlayan gelgitlerindi. Başarı

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

diye kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Anne, sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
0: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
1: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
0: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
1: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya
3: şehrin
2: gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Neydi eksik? Bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman bu dünya.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.

0: eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
2: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ayağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
1: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
2: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
1: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
2: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
1: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
2: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bir öfkeye mahkum ettik her şeyi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Yok gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.
3: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi?

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesin en güçlü sesi. Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.

taşım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttın hep gözyaşımı. Dallara taşlara vurdun başımı. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevmeye

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Kalp.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopar.

Hani Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor.

0: Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

böyle sevmekte. Ömründe bir kere yandı kalbim, bu canı sana vermekte.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmaya.

0: dilemeye hakkım yok.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.